Ella dişkiten, şkiten, şkiten, şkiten, şkiten, şkiten, şkiten. Şirili koko, tibala nadaş, pirata du peyti, uomo du Brasil. Ella dişkiten, şkiten, şkiten, şkiten, şkiten, şkiten, şkiten. Şirili koko, tibala nadaş, pirata du peyti, uomo du Brasil. Pocchetti a baiana ten, ten cheio di coco ten, pulseira di oro ten, amor du Brasil ten, ten bala nadaş ten.